0: ya çağır. Ama ben olmam. Ne hamdatım ha?
1: Asik zora kanaba kya thumnuk, thumnuk ni mungka haplani sindur. Teo thumnuk no shinengka Narendra Debarma. Akaspani agurtola. Apani agulo tabu kanabai di jayanto jomatiyani korangbai rizabzak rizamungrok.